0: tutkunlik,
1: mahzunlik,
0: tinimsiz mehnat
1: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
0: Bizda
1: kuz.
0: Yurtimizda kuz.
2: В эфире Империя звука. http://sidvoyka.com.ua.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Tükörler.
2: Ben Zuhal.
3: Asıl Zodi.
1: İki Tükörler.
2: Nazo, boya sen gelse porjnikten tüflügin mi opçık digendim? Opçık değil mi?
3: Ha, opçıktın. Lekinçi, minsinmaz, beş isim verdim.
2: Ne bak ki, umenge minsin boladı duyduk? Ya ki yine beş isim, o zin yuklat olsam.
3: Ne yukladım ha? Ne mi bozun, benden korusun ha?
2: Senden başka hiç kim ben derselerimi omiddi, Nazo?
3: Nege alışı olmasa ki? Ana, alışıp tuku.
2: Kim optu, ne man optu?
3: Kimligini bilmedim o, lekin senin bir pay tüflügini alışıptı. Hatta ki sapojnikam kim ogenini bilmez eken. O sen içinden bir pay tüflügini ozgi 500 sum tolap çıktın.
2: Eh, o zaman etudum şu tüflügimi yok olmazdan taşa var idim. Barbar yok olup diye ama ile koy var.
3: Asıl zaten ihtiyat bul moşina. Vay, vay.
2: Ne oldu kasan nazo? O moşinamaz temir çelik o.
3: Kanaka çeliği esi yo. Koattı koçada çeliği nima kıladı. Uzunca Evropa'dan adayın opki bergen moşinalarga oturup alıp hiç narsaga karami hayda bassan de.
2: Koy zence namcı mangi akıl örgü durusun.
3: Vay, vay, yapırmadım. Ana endi sangachi gayichilar akıl örgü dedi. Ul deyim, pravini op koçadı. Ana tohtatı vattı sana.
2: Cim turgan.
4: Salom, namuncha tezingni oshirib kelmasanglar.
3: Men bunga yetdim o'zi sekinroq haydagin deb.
2: Jim tursang-chi, biz tez emas. Rossiya ham sekin kelyotdi.
4: Xo'p, sekin kelyotgan bo'lsanglar, nimaga Zaporojye ustidan bosib o'tib ketdinglar?
2: Iya, hali u Zaporojmidi? Men bo'lsam kimdir yo'l o'rtasiga chelik qo'yib ketibdi deb o'ylanma.

ich. Azizim, nihoyat doya xotindan qarzimizdan qutildik. Demak, bola endi tak tugi bilan o'zimizga qolyapti-da.

0: geç.
1: İkide orta uçuraş kalıp bir ikincisiye tutkanmış. Mani sevgan qizimchi xuddi uyali aloqa telefoniga o'xshaydi. Qaysi ma'noda? Pulim yo'qligida u ham vaqtinchalik o'chadi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha'da.
1: İki Dükkanı.
4: İyi, orta, şunca pulu kattan aldın, nakta uç paçka mintaligi.
5: Ben bu pullarını cenazo, topu aldım.
4: Topu aldın? Kattan topu aldın, şunca pulu ya.
5: Hanıma buktu, şunca pulu topu alış mümkün masma, katta yazıp koygen.
4: Yo, mümkünlükke mümkün ku. Lekin kaysa ahma şunca pulu kocaya taşap gitken ikine.
5: Yo, nazo, bitti. Nazo digen ahma var ku, o şey uydagi sayfını katta kalıp açıp taşap getipti. O şeyin içiden topu aldım, çün değil mi?
4: Ha, rostanım ahma. İyi, ne masam man etmişsin mi?
5: Senden başka nazon tanımasam, yani kim mi etişim mümkün orta?
4: Hala sen biz anı seyfimizden uğurladın mı?
5: Vay, vay daha bakıldım, ne günaka deysen orta? Ne ben sanki uğurmadım, uğurlayayım mı?
4: Onda bak, tez cahaya hop koygen.
5: Ne giyken, birinciden ben bu pulu topu aldım, ikinciden halalla boğayım mı?
4: Kanakası ki halalla boğulasın?
5: Adi, bu pulu topu yanımda üç martelap, kim mi ki, kim mi ki, kim mi ki deyip soradım. Uyağı halal de orta.
4: Aa?

0: Podcast Radyosu'da. Güldürgeç.
1: İki dost uçuruşup alıp, bir ikincisi dardını etip attı. Bilesem, keçe sevgen kızımını hayvanat bağıya alıp bargan edim. Hoş, hoş. Afsus, alışmadı.

0: hangoma ustalari.
1: Bir insonni, mana sizlarga hozir bir insonni butun organizmini she'riy ta'riflashga harakat qilamiz. Mana butun bir insonning organizmini she'riy ta'riflash. Demak, boshladik. Insonni birinchi ko'rinadigan joy qayeri? Bu yuzi, ya'ni chehrasi. Ko'cha tilida bashara. Demak, mana shu bolaning butun organizmini she'riy ta'riflaymiz. Mana katta bashara, tepa taraf peshona, pastida qora qoshlar, qolib ketmasin sochlar. Endi qarab turinglar, navbat keldi buringa. Bu ikki teshik buloq, ikki chekkada quloq. Bu ikkita ko'zlar shirik, tepa pastlari kiprik. Bu katta teshik og'iz, ichida tildir yolg'iz. Terilgan qator tishlar, ustida lablar ishlar. Jag'dan pasti bo'yindir, qayrilmasa qiyindir. Yelgidan tushdik qo'lga, qaytamiz orqa yo'lga. Aytarsiz nega kerak? Chunki bu yerda ko'krak. Bundan pasti bu qorin, ichida samsa, bishtekis, norin. Mana yetib ham keldik. Yo, o'ylamang, bu hali kindik. Pastga tushamiz. Chicha. Bu albatta panja. Pastga tushib ketdik ancha. Urinmagin har qancha, mana bu ikkita tayoq deyiladiki oyoq. Yana bir insonni, mana shu butun bir insonni organizmini, butun bir insonni, bolani mototsikl qilib ta'riflash. Kam mana shu qo'lingni mana shunday qilib tursang, mana shu qo'lingni ko'tar, ikkita qo'lingni ko'tar, oyog'ini ocha, mana shunday tursa, butun insonni mana faraz qilasiz, mana shu bolani organizmini butun vasqot degan mototsiklga ta'rif qilib beramiz. Mana mototsikl vasqot, lekin ortiqcha rasqot. Mana bunisi fara, u yoq bu yoqqa qara. Bu gaz, bunisi mufta, signali xunik tufta. Mana ikkita balonni o'tiradigan saloni, akkumulyator, karburator, motori, endi shular qatori asosiy bir narsa bor. Shu bo'lmasa motor xor. O'ylab ko'ringlar picha. Bu albatta nima? Svetcha, qatta turar svetcha. V urini bulbulcha. Endi ukam bunday qil. Mana bunisi gulishdir. Motor dedik insonni. Ta'rifini berdik biz. Agar o'xshagan bo'lsa, bitta qarsak chalingiz.
2: Hangoma ustalari.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldirgich.
2: Dada, mana bu mevaning oti nima?
3: Bu o'g'lim qora smorodina.
2: Nimaga bo'lmasa u qizil?
3: Chunki hali u yashil.

0: ama ustaları.
1: Bilasizlar, hofizlarimiz ashulachilarimiz juda ham ko'p. Muxlislarimiz esa hammasini yoddan biladi. Hammasini kasetalarini eshitib yurishadi. Shunaqa muxlislar bor. Jazirmadimish, kechirasiz, ashulachilarni yaxshi bilasiz, familiyasi bilan otini ham tanisiz, ularni yaxshi bilasiz. Sizga bir savol bitta. Ha desa, bu Anvar G'anib degan qo'shchimiz bor, ha debdi. Ha desa, ki yana bittasi bor debdi. Lekin Anvar Sanayev deydilar. Xo'sh desa, shu Anvar G'anib bilan Anvar Sanayev ikkovi aka-uka gapiga. Qarasotni qarang. Qaysi ota-ona ikkita farzandiga bir xil nom qo'ygan? Bu ham Anvar, bu ham Anvar. Ikkovi ham farzand. Tasavvur qilinglar. Ikkovi aka-ukamiki desa, bunisi undan ham batar ekan. Nima demish? Yo'q. Prosta familiyasi bir xil xolos bo'ladi. Familiyasi ham bir xil ekan bularni qarang. Sanayev bilan G'anib o'xshaydi bularga. Aşırı kan muhlislerimizden bu an.
0: Hangama ustaları?

0: Merkez Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Voy Vosteki. Çün madem anı ülkede otken hatın, donyor eken hatını marifat mı?
4: Ha, uşa uşa nime tanım yapsam mı?
2: Ay, o kaç ondan beri sigiri çekedigen bu koyan? Ce iffatli, hayali hatını duku. Yo yanacı adli sigaretme sigara çeki vattı.
4: Ha, o ne yeri otken hafta kamandir ülkeden giyendi. Üydüge alegi kuldanı da şu gavanı kaldı kop gitken eken. Uşandan beri gavanı çekedigen bu koptu hatın.
2: Ha, çün madem kanakasige.
4: Nimaga tushunmaysan? Eri safardan kelsa, uydagi kuldonda begona odamni gavani sigareti qoldiq qolib ketgan ekan. O'shandan keyin chakib yotdi.
2: Voy, demak, ularni uyiga biron kim kirdimi?
4: Endi shunaqa bo'lsa kerak edi.
2: Voy, Vostaka, bu xotin mahalladan hech ham tashqariga chiqmas-ku?
4: Shunga borgan kimdir ham mahalladagilar bo'lsa kerak edi.
2: Shoshmay. Bu mahallada gavani chekadigan faqat bitta siz edi shekilli.
4: Gavana Yo'q, Rostanmi?
2: Nima bo'ldi?
4: Yo'q, Ozoda bilasanmi? Menchi 1 hafta bo'ldi. Yo'q, 2 hafta oldi oddiy sigara chekishga o'tganman.
2: Qarang-a.

0: Podcast Radyosu'da.
1: İki Gorna.
2: Ben Zoha. Asıl Zode.
1: İki Gorna.
3: Nazo, akele genime bolde nimege hasse yetayene bürüptele?
2: Avareye uçura gendile döşen için.
3: Vay oğe, nime o yollarsın değil mi?
2: Ayo, sınmadı. Lekin şunaka yürüşke mecburledi.
3: Vay beçara, aken geçe. Cüdayam rahmım ki vattı. Nime indi umurlarına okur geçe şunaka yürüdüle mi?
2: Uzun moment doktor ulege hastada yürüşeyiz şartamaz digendi. Lekin advokatları bunu tezkarsını yeti vattı. Hiç bu megeni suttuge günçe hastada yürüşleri kereyken.
3: Nime, hala avareye uçura gendiler için işçi sut geçen aşırdıla mı?
2: Ha, voy bo'lmasam-chi. Shunda soqqali ish bo'ladi-yu sudga oshirmaylami?
3: O'zi, qanaqa mashina bosib ketdi okelani?
2: Ya, nafasini siqilay, nega bosib ketadi? Prosta salgina turtib ketdi.
3: Shu, hali salgi turtgani uchun ham sudga oshirdilami?
2: Ha, endi Mercedes-Benz turtgandan keyin boshqa ilojimiz ham yo'q edi-de. Shunda mashinaga faxrlansang arziydi bunaqa mashina turtib olsa o'rta.
3: Nima?
2: Ha?